Azılı gürgü alın gel gel nakil gül Azıl gül gönlüm la gibi demsiler ver Azıl gül gül gül gül gül gül gül gül gül gül